bona ke teka dilemo tse ba shume a tsiletse metso miraro 63 ya galebo ha ha ona motle bo bokalo bo mele bontate ha le lapa le ka fuwa digeleke fela tsala lapa la ntate mohato le mme le fuwa digeleke fela bana ba mme le ntate he le digeleke man ke ba bone hantle bro mane ka a ke so e bro kholoma mogotlo ye ke ba bone hantle he batho bana ke digeleke ba ne ke sa lebella maseiso a hey batho bana ke digeleke bana happy birthday.